ey hayali, ey vefali yorginam. 60, 70, 80, 90, 100'de ham. Seni menden, beni senden ayırmasın, ayırmasın. Farzand bulup dileyenim Hudadan, Hudadan. Ya otamdan, ya onamdan ayırmasın. Umur bağım, yaşnagan gül baharım. Şu çamandan, şu vatandan, vatandan ayırmasın.

0: Jimjit ko'cha, ko'chalarda sarson sevib yig'laganman.
1: Seni hech unutolmadim, unutolmadim.

İçrepin ham tülak sen Belmay sende senge muhtaçligimne Uzingden ham

küçülür aksi. Keçe giden kere giden artık keçe giden kop. Keçe kalmaz idi yüreğimde gam. Keçe severdin de kere giden kop. Yine küçülür aksi. Yine küçülür aksi.

0: ey hayali, ey vefali yorginam. 60, 70, 80, 90, 100'de ham. Seni menden, beni senden ayırmasın, ayırmasın. Farzand bulup dileyenim Hudadan, Hudadan. Ya otamdan, ya onamdan ayırmasın. Umur bağım, yaşnagan gül baharım. Şu çemenden, şu vatandan, vatandan ayırmasın.
1: Oriyat donoda reklama.
2: Sen har kunlik tashvishlarga bardoshlisan, ammo ruh moddasi yetishmovchiligida immunitet zaiflashadi. Sinkarot yuqori dozali ruh immunitetni qo'llab-quvvatlaydi. Sinkarot immunitetingni himoya qil. Qarshi bo'lmalar mavjud. Yo'q, yo'q, mutaxassis maslahatlar zarur. Shaxsan o'zim ma'lumot asnamidir Germaniya.
3: Barcha kulgu

0: برين دقيقة
1: ديني منصبدارلار مركزي باشقاروودا شيخ الاسلامدن كينجي اورندا تروچى دولت ايشلارى حكومدارنى قرار و فرمانلارى شريعت قانونلارى اساسىدا بولىشى ياكى شريعتكى ماس كېلىشىگە مسئول شخص حاجهي كلان
0: Olam 60 soniya ichida.
2: O'zbekistonliklarning 46.4% kelgusi davr uchun jamg'armasi yo'qligini bildirgan. Bu haqda Markaziy bankning 2026 yil 2-chorak iste'mol kayfiyati sharhida ma'lum qilindi. Iyul oyida o'tkazilgan so'rovda qariyb 4100 nafar respondent qatnashgan. Aholining jamg'arishga moyilligi yuqori darajada saqlanib, jamg'arish subindeksi 69.2 bandni tashkil etgan. Respondentlarning 64.3% kelgusida jamg'armalari ko'payishini, 23.3% o'zgarmasligini, 12.4% esa kamayadi deb hisoblaydi. Shuningdek, 2026 yil birinchi yarmida aholining jami depozitlari yillik hisobda 38% ga, milliy valyutadagi muddatli omonatlar qoldig'i 25.6% ga oshgan.

0: yıllar
1: Oriya Donoda reklama.
2: Uçatgan uçlik. Uçtası atıge 33. Bellissimo pizzadan pepperoni, içimlik ve maksu sos atıge 33 bin songe. Fakat Bellissimo pizza restoranlarda.
3: Aç kaldınız mı? Mehman geldi mi? Keçesi tam izlediniz mi? Muamma yok. Yakkasaroy tumani, Kuşbegi ko'chasi 14-A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxoro oshi sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983 15 40.

küçülür aksi. Keçe giden kira giden ortak, keçe giden kup. Keçe kalmaz idi yüreğimde gam. Keçe severdin de kira giden kup. Yine küçülür aksi. Yine küçülür aksi.

0: çüngen çündü.
1: Çünme gençe.
0: Ungeyem çüntür varamız. Keçe koşnum malibu olganını eşitip rosa asabiyleştim. Nerge koşnum bugün kubultun uğru aptı. Hartigur sal uzumge geldim ha. Kombosumam çüştü. Ha çündüğümü?
1: Çündüm.
2: Çüngen çündü.

0: خب خانه موسیقی از آوازین اشتمیت برم چلی موسیقی خانه آه تبریک کخشب ترسن ده توی توی ده بوسن ده جم جده خانه توی قلس توی توی ده بوسن یه چی خوی ده بوسن بریم موسیقی خانه
1: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام
2: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام
2: بخاطر جان یخش مثل یخش لوا سلامه
0: رحمت سلامت بولین
2: Bu tabrikleyimiz, kutlayımız anakası, dasturu.
0: Haa, dilis xorları, tabrik sözü.
2: Haa, dilis xorları, tabrikleyimiz, kutlayımız. Ben bugün korta kızımı tuğulgan günüydü.
0: Haa.
2: Bu Minova, Malika, 43 ketuldu. Uşanı tabrikleyip koyuydu, atudum. Tanrı sağ olsun, başı oman olsun. İlahim öylegen niyetlerine yetsin. Kızlarını, oğlunu, navaralarını baktığı aman bulsun, yüzeye girip yürsün. Seni etmekçiydim.
0: Sizden
2: tabrikler koysayız, dua durdum. Rahmet, kutlaka.
0: Hop, anam selamet bulayım, aman bulayım, ana canım. Mumin ve Malika Han'a tabrikler koyamız. Malika Han, koşkellerine koşak arasırlı, ballarına baş bulsırlı, oğul kızlarına, hemmelerine uzları baş bulsırlı. Kongrakıgın ana canımız, bu canımız, hemmen avarılan tuylarda uzları baş bulup, altın başları akarıp dua koyup, bulup, bu canı dua aksın. Çakırıyla buğumu çakırıyla de buğum çıkıp uzları duala kısırlı. Hanadanda tuyla bulsun, yaş külle kop bulsun. Malika Han Muminova'nı kutlap koyamız. Tuğulgan külleri bilen, sağ bulsunlar, salamat bulsunlar.
1: Bugün o'z tavallud ayyomlarini nishonlayotgan barcha yurtdoshlarimizni tavallud ayyomlari bilan chin qalbimizdan tabriklaymiz hamda bizda yangi xabar bor. Assalomu alaykum Oriya dono, assalomu alaykum hurmatli radio boshlovchilar. Butun O'zbekiston xalqiga salom, Diyora, Sabrina, Mumina ona qizlarimga salom. Samarqand viloyati Pastarg'om Juma Temirxo'ja qishlog'idagi muxlisingiz Qarshiyev Shuhrat debdilar. Sizga ham salomlarimizni yo'llaymiz. Oqshom xayrli bo'lsin. Bizda yana Iqboliddin Mirzo doimiy tinglovchimizdan xabarlar bor. Qandaydir xabar yuboribdilar.
0: Ko'ryapmiz uni, shart emas bizga yuborishingiz. Ko'rdik hammamiz, shifo bersin. Qadrdonimizga shifo bersin. Ko'rdik hammamiz, yaxshi bilamiz. Ijtimoiy tarmoqda aylanyapti. Alloh shifoi komil bersin.

Seni diye uyğansam hər tong. Seni diye yumulsa kuzum. Ey Tangirge ilk uç isyon.

Tutun ki zaman yolg'iz boshim uzra ko'k elar qorini na bir sharpa tasalli na bir shtir taskindir ko'z tekkanga o'xshaydi oyga bu kecha tun qizg'anchiq malak quyoshni yerga ko'mib yashirding ayt ul oyni qayon

Hademey tong otadi. Kun chiqadi hademey. Tong buyuk marradir. Ulkan bir zafar. Kimdir yetar tonggacha? Yetolmas kimdir?

adaştın. Yomg'ir daraxtlarni yuvib tushar, novdalar yaltirar tozaligidan. Qani endi deyman, qani endi shunday yomg'ir bo'lsa-yu, qurum bosgan hayotimni, yurak bag'rimni, butun borlig'imni yuvib yog'sa. Qani endi ko'zlarim porlasa, yomg'ir yuvgan tiniq